hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: TD moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve keyifli bir yolculuk anında duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo spor

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 31, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: Radyo'da. Aras'ın kim olduğunu öğreneceğim. Kardeşin de Serhat değil. Ben bulacağım.
3: Aras'tan uzak duracaksın.
4: Teoman'dan Aras'la ilgili kararlı çıkış.
2: Durmayacağım. Sonuna kadar gideceğim.
5: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
4: Serhat'ın Hakan'ı tehdidi nereye varacak?
6: Neden yapacakmışım bunu?
5: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
6: Ben de aileyi paramparça ettim. Bunun üzerine bir imparatorluk kurduk. Serhat da bunu biliyor Şebnem.
5: Teoman abisi hayatta.
4: Gizlenemeyecek boyuta gelen Aras ve Teoman'la ilgili gerçekler nelere mal olacak?
6: Aras, Teoman için geldi.
7: Aras, Teoman'ın demir olduğunu bilmemeli. O ikisi bir araya gelirse her şey biter.
4: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
12: Dünya dursun, biz buradayız.
13: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Caz, 90'lar ve 2000'lerin en özel şarkıları yine burada.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Aleyna Tilki. En yeni şarkılarımla Radyo D'deyim.

0: reklam.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
6: Budur.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bankam, bank, kartım
2: hadi. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

Ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Ziraate gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı. Mest oldu, bankartın jest oldu.
5: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
4: Bankartın jest oldu.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 31, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
9: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmayalım.

İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Hafta sonu tatilinin ilk yarı cumartesi günündeyiz. Ve her zaman olduğu gibi, her nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel, burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Ben...

Radyo D'de 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Mevsim demişken bu arada yurt genelinde hava durumuna baktığımda özellikle geride bıraktığımız hafta bir hayli mevsim normallerinin üzerindeydi yurt genelinde sıcaklık. Ama bu hafta sonu tatiliyle beraber yine yurdun özellikle Akdeniz ve Ege kıyıları dışında birçok bölgesi parçalı bulutlu, hatta yer yer yağışlı. Uzmanlar da yağışlara karşı özellikle uyarıda bulunuyor. Bu yağışların en yoğun olduğu bölgelerse özellikle Doğu Karadeniz ve yurdun iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesi olarak gözüküyor. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam ederken buna en güzel örneklerden bu kez Seher Çelik, Arka Mahalle isimli şarkısıyla Radyo D 104'te. Ağladım.

0: İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi Burada, hepsi.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

ortası sevdiğiniz yıldızları radyo de ayrıcalığıyla sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi geride bıraktığımız Haziran ayında 13 şarkılık son albümünü bizlerle buluşturdu ve bu Olay Mahalle adını verdiği son albümünün aynı zamanda sevilen şarkılarından aynı konudan bahsediyorum. İrem Derici ve Durum Çok Acil burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104.

Stüdyoda Ede her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde o isimlerden biri oldu Gülizay'la. Ve programı kaçıranlar varsa tekrarını radyoda.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Stüdyoda başlığı altında bulabilir. Ve Radyoda 104 Spotify profil hesabından da yine podcastleri dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Bu hatırlatmanın ardından Gülizay'la, Emrah Karaduman'la beraber yer aldığı son projesi Ateşte Barut burada. Radyoda 104'te.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
9: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Son dönemin özellikle popüler müzik listelerinde adından bahsettiren yeni yeteneklerinden Zeki Arkun, popüler müziğin başarılı kadın vokali Simge ile bir araya gelerek söz ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan bir şarkıyla karşımıza çıktılar. O proje Zeki Arkun ve Simge ikilisi yeni biri burada Radyo D104'te.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda İstikamet Kaz Dağları, temiz havası ve oksijen seviyesiyle öne çıkan Kaz Dağları, doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği kamp ve karavan bölgeleri arasında yer alıyor. Şelaleler, yürüyüş parkurları ve orman içindeki kamp alanları, ziyaretçilere şehirden uzak bir deneyim yaşatıyor. Doğanın sesini dinlemek ve sakin bir rota keşfetmek isteyenlere, yıl boyunca farklı güzellikler sunan Kaz Dağları rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Bankam,
4: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: getir.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Melankoli tarzın başarılı ismi Mabel Matiz'i geride bıraktık ve popüler müziğin yine başarılı başka bir ismi ve aynı zamanda da büyük beğeni toplayan duygusal ritmik yeni çalışması Hani ile aynı konudan bahsediyorum, Derya Ulu. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yeni yapımlar da bir karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri yıllardır Bodrum'da yaşayan ve artık popüler kültürün de yaz mevsiminin gelişini simgeleyen ikonik bir figür haline geldi desem kimden bahsettiğimi eminim çoğumuz anımsayacaktır. Ve yeni şarkısıyla da geride bıraktığımız Mayıs ayında karşımıza çıktı. Tam 30 yıllardan sonra yaşadığı Bodrum'a bir saygı duruşu niteliği diyebilirim bu single'ı için. Fedon'dan bahsediyorum. Bodrum'da isimli şarkısıyla. Şimdi burada Radyo D 104'te hayatın içinde her zaman

0: kalbime.
1: Yıllardır Tanju Okan'dan Ferdi Özbeğen'e kadar popüler müziğin efsane isimlerinin şarkılarına hayat veren ve sahnelerin de aynı zamanda etkileyici sesi bu kez yepyeni bir hitle karşımıza çıktı. 5 Haziran'da Cenk Eren sözü ve müziği Oğuz Yılmaz'a ait olan, aranjesinde ise Alper Atakan imzasının konuştuğu bir şarkı, Kopsun Kıyamet Ki. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

Hafta ortası haricinde de hafta sonu birbirinden renkli programlarıyla bir başka geçiyor Radyo D'de. Bir de aynı zamanda kulağınız sürekli burada olmasında fayda var. Çünkü her yıl olduğu gibi bu yılda ve bu yaz mevsimi de Radyo D kazandırmaya devam ediyor. Sürpriz markanın hediye çekleri, aynı zamanda yine konserlere sürpriz davetiyeler. Hepsi ve daha fazlası için sosyal medya hesaplarımız Radyo D 104 Instagram, Facebook ve X takipte kalın. Ve kulağınızı dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde kazanmak adına dinlemeniz yeterli.

0: Bir kez daha keyifli günler herkese. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altu Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor Ece Seçkin Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
4: Gazoz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı Radyo D Top 20 listesi Fatih Uslu'nun sunumuyla her cumartesi saat 15 tekrarı pazar saat 12'de Radyo D'de ve bakalım bu hafta listemizin kaç numarasında yer alacak. Baran Mengüç, Sarı Kız Hanım'la müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli günler herkese.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: oldu.
1: Van Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Van Kart'ın jest oldu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
4: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
5: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

Fatih. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeni

0: 19 numara.
1: Mustafa Sandal kavuruyla Mela Bedel ve 2 tas çorba. Bu hafta 19 numaranın sahibi.
0: Numara.
1: Hadiseden Ara Beni bu hafta 18 numarada yer aldı.

0: numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş bir basamak yükseldi. Bu hafta 17 numarada İncir Ağacı.
2: Zindana çevirdin gittin. Evimi ocağımı.
0: 16 numara.
1: Olacak gibi değil ve Ersay Üner yerini korumaya devam ediyor. Haftanın 16 numarası.
3: Olacak gibi değil. Böyle seni kalp tatmadı.
0: 15 numara.
1: Linet ve Sevilen şarkısı meğerse bu hafta yine listemizin 15 numarasında.
4: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpikleri. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm birlikleri.
0: 14 numara.
1: Umur Doma ve Hande Ünsal'dan gel top 20'de 14 numarada.
5: Gel elin adımı bırak gel, bırak gel sen.
0: 13 numara.
1: Altay bu hafta bir basamak daha yükseldi. 13 numaradaydı Kainat Şahit.
6: Git git git git senin anma.
0: 12 numara.
1: Ankara İkoz ve Beni Al bu haftanın 12 numarası.
7: Beni al kendin gibi yak. Sana yangın ama şakalar. Alevin sarsın gönlümü. Gündüzü al gecelere
0: kal. 11 numara.
1: Sezen Aksu'dan Aşk Dansı. Radyo T Top 20'de 11 numaradaydı.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca.
8: Reklam.
9: Radyo D.
10: Radyo D Top 20.
11: 4 numara.

0: Top 20.
1: 10 numara.
0: Top 20 listemizin 10 numarasında Bengü ve Ümit Sayın var. Ya sen gidip de.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsan. Ya sen sevgilim.
1: 9 numara.
0: Berkay ve yeni şarkısı Aslanlar Doğuyor bu hafta 9 numarada.
2: Kopar dedim kopardım, çekip seni bağrımdan, bebek gibi uyurdum.
1: Ayaktayım
0: ağrımda. 8
1: numara.
0: Derya Uludağ'ın şarkısı Hani bu hafta listemizin 8 numarasıydı.
3: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay. Ne değişti söyle dünden.
1: 7 numara.
0: Bir Güldün ve Emre Fel 7 numarada.

0: 6 numara.
1: Aleyna Tilki bir basamak geriledi. Bu hafta 6 numarada. Oyuncak gibi.
2: Bir bakışın yeter. Kanarım inan. Teşhir içinde. Yanarım.
0: 5 numara.
1: Daha önce zirvedeydi. Bu hafta ise 5 numarada karşımızda. Mabel Matiz. Dağılıyorum olaysız.
3: Ara sıra gel bize gel de bir kal.
1: Serkan Nişancı'dan Eller Üzer bu hafta listemizin 4 numarası. Elif Buse Doğan istikrarlı şekilde yükselmeye devam ediyor. Yangın yeri bu hafta 3 numarada.
0: Numara.
1: İkilem ve Tuğba Yurt İşbirliği içiyorum ederimize adım adım zirveye doğru yükselmeye devam ediyor. Bu hafta ise 2 numarada.
2: Biliyoruz bir yalancı, yaşanan her şey yabancı.
0: 1 numara.
1: Ve geldik 1 numaraya. Bu hafta Radyo T-Top 20'de zirveyi Manifest ele geçirdi. İşte Manifest'in Ajda Pekkan İşbirliği, Hileli.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Kaz Dağları, temiz havası ve oksijen seviyesiyle öne çıkan Kaz Dağları, doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği kamp ve karavan bölgeleri arasında yer alıyor. Şelaleler, yürüyüş parkurları ve orman içindeki kamp alanları, ziyaretçilere şehirden uzak bir deneyim yaşatıyor. Doğanın sesini dinlemek ve sakin bir rota keşfetmek isteyenlere, yıl boyunca farklı güzellikler sunan Kaz Dağları rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
3: Radyo D.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olma...

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti gong.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: kurtuldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'le. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.

0: D'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Tips Pro'da.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
5: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
7: budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali
7: budur.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece. Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Kaz Dağları, temiz havası ve oksijen seviyesiyle öne çıkan Kaz Dağları, doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği kamp ve karavan bölgeleri arasında yer alıyor. Şelaleler, yürüyüş parkurları ve orman içindeki kamp alanları, ziyaretçilere şehirden uzak bir deneyim yaşatıyor. Doğanın sesini dinlemek ve sakin bir rota keşfetmek isteyenlere, yıl boyunca farklı güzellikler sunan Kaz Dağları rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
3: Radyo D. Aras'ın kim olduğunu öğreneceğim. Kardeşin de Serhat değil. Ben bulacağım.
4: Aras'tan uzak duracaksın.
5: Teoman'dan Aras'la ilgili kararlı çıkış.
3: Durmayacağım. Sonuna kadar gideceğim.
6: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
5: Serhat'ın Hakan'ı tehdidi nereye varacak?
7: Neden yapacakmışım bunu?
6: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
7: Ben bir aileyi paramparça ettim. Bunun üzerine bir imparatorluk kurduk. Serhat da bunu biliyor Şebnem.
6: Teoman'ın abisi hayatta.
5: Gizlenemeyecek boyuta gelen Aras ve Teoman'la ilgili gerçekler nelere mal olacak?
7: Aras, Teoman için geldi.
8: Aras, Teoman'ın demir olduğunu bilmemeli. O ikisi bir araya gelirse her şey biter.
5: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Radyo D. Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Radyo D.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Gülşen. Şu anda Radyo D'yi dinliyorsunuz.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D 104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun.

0: beni biraz dinler misiniz? Eylül'de başlar hikayemiz. Görseniz söyler misiniz? Unutmamış.
1: Sevgiliye siz diye hitap etmek, sitem edecekken bile beni biraz dinler misiniz diye söze başlamak 60'larda kalmış bir nezaket ki Berkant da oralardan bir yerden sesleniyordu zaten. Yoksa şimdi olsa kuvvetle muhtemel dinlesene be diye başlardı şarkı. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Bulut Büküm var. Norveç'ten, Oslo'dan Türkiye'ye, aydınlatma tasarımından müziğe. Bulut Büküm'le hem ilginç hikayesini hem de şarkılarını konuşacağız. Mevzu 80'lerde ta 1986 yılında başlayan ve aralıklarla da olsa bugünlere kadar devam edebilen bir geleneği. Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nı konuşacağız. Yarışmanın ilk yıllarını, ilk heyecanlarını. Kavurmetre köşemizde geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Dalida şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Zeki Müren bile bir Dalida şarkısı söylemiş. Biliyor musunuz? Anlatacağım. Solistler geçidi, stüdyoda konuklarımız, birbirinden kıymetli solistlerimiz, takdimcimiz Elhan ve şahane şarkılarla bu hafta da pek renkli, pek gösterişli. Ve Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta bugün Demet Sağroğlu'nu ağırlıyoruz. 90'lardan bu yana sesi ve şarkılarıyla gönüllerimizde taht kuran Demet Sağroğlu, sürprizli yeni şarkısını ve daha fazlasını anlatacak.
2: Yeter ki müzik olsun.

Bakın bu da ısrarcı bir model. Seni seviyorum, seni istiyorum, işte söylüyorum. Dinle diyor da başka bir şey demiyor. Ama işte sen ne kadar söylersen söyle, karşıdaki ne anlıyor, ne kadar anlıyor, mesele orada. Mesela Ajda Pekkan da dinlemelisin beni diyerek meseleye gereklilik kipini dahil ediyor. Dinle demenin ötesine geçiyor yani. Dinlemelisin diyor. İşe yarıyor mu? Onu bilmiyoruz.

Dinlemek bir meziyet ama dinlettirmek başka bir meziyet. Şimdilerde artık kimse kimseyi dinlemiyor olabilir. Herkes bir şey anlatıyor oysa ama elimizde telefonlar, gönderileri hızlı hızlı kaydırırken yaptığımız gibi karşımızdaki anlatıp duranları da kaydırmak istiyoruz. Laf çok, duyan yok. Yapacak bir şey var mı? O da yok. Kim unutabilir ki Şebnem Paker'in o zarif dinle haykırışını? Bir şarkıda dinle nidası bundan daha güzel ses veremezdi sanki.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.
2: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz abi merhaba.
4: Yavuz
3: abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
7: Yavuz abi merhabalar.
4: Yavuz abi.
6: Selamlar Yavuz abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhabalar Yavuz abi.
8: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi merhaba. Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
9: Merhaba Yavuz abi.
10: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhaba Yavuz abi.
11: Yavuz
8: abi merhaba.
12: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi.
13: Merhaba Yavuz abi.
14: Merhabalar Yavuz abi.
4: Selamlar Yavuz abi.
15: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Beyaz Geceler, Bulut Büküm'ün 2025 yılı içerisinde yayınlanmış şarkılarından biriydi bu ve şarkının söz, müzik ve düzenlemesi de Bulut Büküm'e aitti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Merhabalar Yavuz abi, ben Bulut Büküm.
0: Merhaba Bulut, nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın, iyisin?
0: İyiyim, teşekkür ediyorum. Bulut, müzik dünyasında çok yeni bir isimsin. İlk teklin Çıkalım Bulutlara 2023 yılında yayınlanmıştı. Öncelikle evet. Bilmeyenler için biraz anlatır mısın? Kimdir Bulut Büküm?
1: Şöyle söyleyeyim, yeni olmama rağmen aslında yıllardır şarkılarımı yapıyorum. Neredeyse 90'lardan beri kendi yaptığım şarkıları. Ama artık evde kalmasın diye. Son zamanlarda da özellikle bu teknolojinin getirdiği nimetlerle beraber 2000'lerin ortalarından itibaren bir home studios kurdum kendime. Aslında kendi kariyerim müzik üzerine değil ama bunu sürekli yaptığım için bir hobi olarak. Sonradan böyle ilerledi. Oslo'da yaşıyorum şu anda. Aydınlatma tasarımcısıyım. Mimari aydınlatma üzerine. Ama müzik de bunun yanında gidiyor tabii. Üretimlerim devam ediyor. Yıllar önce 2011'de yanılmıyorsam Samsun Demir'le DMC'nin CEO'su, onunla tanıştık. Demolarımı falan filan dinlettim. Öyle bir müzik piyasasına giriş yaptım diyebilirim. Hani bu yayınlama anlamında değildi ama şarkılarımı paylaşma anlamında. Yani bu şarkılar dediğim gibi evde kalmasın, artık yayındayım diye başladım 2023 yılında yayınlamaya.
0: Peki mimari aydınlatma tasarımı, doğru söylüyorum değil mi?
1: Evet, doğrudur.
0: Aslında o da bir sanat becerisi gerektiren bir iş. Öte yanda çok başka bir mesai isteyen müzik. İkisi hep bir aradaymış galiba senin için anladığım kadarıyla.
1: Öyle oluyor. Hani biraz daha yaratıcı bir taraftan bakarsak hem tasarım hem de müzik. O yaratıcı süreç biraz birbiriyle bağlantılı aslında. Hani birçok sanatçının geçmişindeki işte farklı dallarda da ne bileyim işte bu bir resimde olabilir. Aynı zamanda müziğe de yetenekli olabiliyor. Bunlar birbirlerini etkileyen şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama müzik tabii ki bu. Benim mimari aydınlatma kariyerimden daha önce vardı. Dediğim gibi 90'lardan beri yazıyorum, çiziyorum öyle işte. Yani kendi demolarımı üretiyordum. Ama dediğiniz gibi birbirine engel olan dallar değil. Öyle söyleyeyim.
0: Peki şeyi merak ettim şimdi. Hani bazen insan evet gönlünde müzik vardır ama işte şartlar başka türlü gerektirir ve işte başka bir okul okur ve başka bir meslek yapar ama müziği de yan dal olarak devam eder. Senin için de öyle mi yoksa sen mimari aydınlatma tasarımını da severek mi yapıyorsun?
1: Aslında kariyer olarak baktığımda böyle çok sallantı dediğiniz çok doğru. Hani insanın gönlünde yatan başka bir şeydir ama hayat sizi başka bir tarafa sürükler böyle. Her zaman müzik vardı. Aslında hayaller, düşler hep o yöndeydi. Ama işte hayatın kendi gailesi bir şekilde sizi başka yolları sürüklüyor. Aydınlatma tasarımı aslında benim bundan bir 15 yıl önce başladığım bir kariyer. Daha önce işte madem ben

0: diyorum ama hiçbir zaman sönmedi bu ateş. Öyle diyebilirim.
1: Evet. Peki o kırılma noktası neydi? Yani sen de az önce söyledin, 90'lardan beri ben şarkı yazıyordum zaten. Hatta işte bu demolarımı dinlettim müzik dünyasındaki önemli insanlara diye. Ama yeter artık, ben şarkılarımı yayınlamak istiyorum dedin bir gün ve ilk teklini yayınladın 3 sene önce. Sana bunu dedirten ne oldu?
0: Bana bunu dedirten aslında, yani her zaman istediğim bir şeydi ama bunun tabii biraz daha hani teknolojinin getirdiği bir şeydi. İnsan freelancer olarak kendi başına da yayınlayabilmeye başladı şarkılarını. Çeşitli platformlarda, özellikle dijital platformlarda herhangi bir dağıtımcıya ihtiyaç duymadan da bunu yapabilmeye başladı. Bu büyük bir cesaret. Independent, yani bağımsız sanatçılar için kendi üretimlerini yapan ama bir şekilde ulaşamayan, yani profesyonel müzik dağıtımcılarına ulaşamayan kişilerin işte bu dijital platformlarla beraber böyle bir cesaret de geliyor. Hani kimseye bağımlı olmadan, kendi istediğin tarzda, değiştirmeden, piyasaya yönelik işte illaki piyasanın istediği şekilde müzik yapayım demeden, kendi duygularımla, kendi tarzımla yapabildiğin, bunu hissettiğim için yayınlamaya başladım aslında. Hani başka birisinin direktif olmadan, öyle söyleyeyim.
1: Peki. O zaman şimdi 2026 çıkışlı bir şarkını dinleyelim. Yüreği Serin. Onu dinleyelim, sonra sohbete devam edeceğiz.
0: Tabii.

0: Bulut Büküm söylüyordu, yüreği serin. Bulut Büküm bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz abi köşesinin konu. Bulut, müzikte büyük hayallerin var mı? Şu anda evet sadece şarkı yayınlıyorsun ama işte şarkıları milyonlar dinlensin der misin? Ya da konserler yapayım günün birinde der misin? Yoksa sadece şarkılarımı paylaşıyorum mu dersin?
1: Başlangıçtan itibaren hani küçükken işte o hayallerimiz vardır ya, işte o ilk böyle bizi etkileyen sanatçıları sahnede gördüğümüz vakit müziğin işte o interaktifliği en çok ilgimi çeken şey.
0: Hı hı.
1: Belki diğer sanat dallarının hiçbirisinde yaşanmayan bir şey o interaktiflik. Yani bir sinema izlediğiniz vakit tek fazla içinde olamıyorsunuz o sanatçının yaptığı bir ürün, ama müzik öyle değil. Müzik paylaştıkça da çoğalıyor ve herkes katılabiliyor. Müziğin beni en çok etkileyen taraflarından bir tanesi o interaktiflik. Beraber binlerce insanın sizin şarkınızı söylemesi. Bunun verdiği haz, mutluluk ayrı bir şey olsa gerek. Bunu yaşamak isterim tabii ki. Birçok sanatçı gibi. Beni en çok etkileyen ve hedeflerim arasında o yani. Daha çok kitlelere ulaşmak. Şarkılarım daha çok büyük kitlelere ulaşılmak. En büyük hayalim bu.
0: Kim bilir, o da olur belki bir gün. Niye olmasın?
1: Tabii ki. Teşekkürler.
0: Geçtiğimiz günlerde de yeni bir şarkın yayınlandı. Birazdan ondan da bahsedeceğiz ama öncesinde sorayım. Arkası gelecek mi bu şarkıların? Yani bekleyen başka şarkılar da var mı ceplerinde?
1: Tabii, olmaz olur.

0: Yani birçok şarkı var. Bunun devamı da gelecek. Piyasanın da işte taleplerine göre mesela işte şimdi artık daha sıklıkla şarkı bekliyor belki insanlar sizden. Belki bir albüm değildi ama single'lar devam edecek. Aynı yıl içinde 2026'da yine 3 tekli yayınlamayı daha düşünüyorum yani.
1: Peki hep kendi şarkıların mı yoksa bir gün başkalarının şarkılarını da söyler misin?
0: Belki kendi açımdan baktığım vakit en zayıf olduğum taraf bu. Hep kendi müziğime odaklandım. Yani çok müzik dinleyen bir insanım aslında. Radyoları çok fazla dinleyen. Yani özel radyolardan önce de işte TRT'nin radyolarını, Monte Carlo radyosunu falan dinleyen, sürekli başkalarının müziklerini dinleyip ve onlardan çok etkilenen birisi olmama rağmen bir türlü başkalarının şarkısını şey olamadım. Odaklanamadım öyle diyeyim. Hep kendi şarkılarımı üretmeyi çok daha çok seviyorum. Bir de şarkı söylemenin dışında bu üretim, bunun prodüksiyonu beni çok cezbediyor. Bana en çok haz veren taraflardan bir tanesi bu. Bence aslında büyük büyük olmasına rağmen üreten bir insanın kendi şarkılarının terziliğini yapabilmesi, aranjesini yapabilmesi çok büyük bir lütuf bence. Bu hani vermek istediğim mesajı, duyguyu ikiye katlıyor. Yani sadece sözlerle yaptığın şarkının ham haliyle değil, aynı zamanda prodüksiyon olarak sunabiliyor olman benim için çok değerli. O yüzden de işte başkalarının şarkılarını pek fazla yoğunlaşamadım diyebilirim.
1: Peki geldik en yeni şarkına, Yalnız Düşler. O şarkıyı dinleyeceğiz şimdi ve onunla sana veda edeceğiz. Ama öncesinde bu şarkı ile ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı?
0: Aslında benim için çok değerli bir şarkı, çok önemli bir şarkı. Şarkının çıkış süreci de öyle. Pandeminin başlarıydı, 2021 civarı. Oslo'da da her tarafta olduğu gibi kapalıydı her şey. Biliyorsunuz Norveç'te yazları özellikle beyaz geceler yaşanıyor. Bir şarkım daha var Beyaz Geceler diye.
1: Evet.
0: O beyaz gecelerde gecenin bir vakti, burada gece olmuyor işte. Yıldızları göremiyorsunuz yani, şarkının sözlerinde de o geçiyor. Bak bu yıldızlar sen varsın diye sönük. O pandemi zamanları çok yoğun duygular vardı. İşte herkes yakınlarını kaybetti. Ben de rahmetli annemi kaybettim o sıralarda. Bunun duygularıyla yazılmış bir şarkı. Çok yoğun duygularla yaşanmış bir şarkı. Ve gece dışarı çıktığımda böyle, yani yıldızların olmaması ama işte aklımda, hani her insanın hayatının bir yıldızı vardır ya. Benim hayatımdaki yıldız da annemdi, öyle diyebilirim. Bu duygularla yazılmış bir şarkı. Ve biraz da bu İskandinavya'nın doğal fenomeni üzerine çıkmış bir şarkı.
1: Peki, hadi onu dinleyelim o zaman. Yalnız Düşler, Bulut Büküm söyleyecek. Bulut, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim Yavuz abi. Çok sağ olun.
1: Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere, sevgiler, bay bay.

solistler geçidi. Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Günler günleri, saatler saatleri kovaladı derken bir hafta daha geçti. Ben Elhan, sizleri saygıyla selamlıyorum. Yeter ki müzik olsun, solistler geçidi programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün solistler geçidimizin ilk solisti Can Koç. Onu yaklaşık 6 yıldır, 2020 yılından bu yana tanıyoruz. 2025 yılında ilk albümünü yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir şarkısını dinleyici karşısına çıkardı. Bu yaza bir umut bağladım. Derdimi kumlara anlatıp bilmem neyi anladım. Ama bir his var içimde, halledeceğim. Evet, halledeceğim adlı şarkısıyla Can Koç sizlerle.

Can Koç'a çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki solistimiz Eda Tat. Eda Tat bir süre önce sesinin yapay zeka şarkılarında izinsiz olarak kullanılması nedeniyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl kendi şarkılarını yayınlamaya başlayan genç sanatçımız bugün bize en yeni şarkısını seslendirecek. Şarkının adı Aşk Sadece Bir Kelime. Eda Tat geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

Eda Tat, aşk sadece bir kelime dedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hadi gelin şimdi de güzel bir türkü dinleyelim. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan alınan, Ali Fuat Aydın tarafından derlenen bir Eskişehir türküsü. Türküyü seslendirmek üzere Zeynep Altuntaş'ı mikrofon başına davet ediyorum.

Zeynep Altuntaş'a çok teşekkür ediyoruz. Yine bir Türk hafif müziği parçası var sırada. Bu defa Umur Erdem gelecek ve bizlere Şaibe adlı şarkısını seslendirecek. Sanatçımız şarkı yayınlamaya 2026 yılında başladı ve ardı ardına yayınladığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekti. Şaibe de onlardan biri. Huzurlarınızda Umur Erdem.

Erdem'e çok teşekkür ediyoruz. Ve geldik Türk sanat müziğine. Olmazsa olmaz dediğinizi duyar gibiyim, haklısınız. Bugün dinleyeceğimiz eser Rast makamında. Güftesi Enis Beyç Kor Yürek, bestesi Erol Sayan imzası taşıyor. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Bu güzel şarkıyı bize Dilek Türkan seslendirecek. Kuvvetli alkışlarınız Dilek Türkan için.

0: Dilek Türkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir Solistler geçidinin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun, lounge'ın kapısı birazdan açılacak. Burada kalın.
0: Yeter ki müzik olsun.

0: Aşktan Bir Fazla. Demet Sağroğlu'nun 2024 yılı içerisinde yayınlanmış bir şarkısıydı bu ve söz ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi Okay Barış'a aitti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor ve şu dakika itibariyle Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısının önündeyiz. Daha o ilk lara lala deyişinde kapıldık sesine ve o sesi hep sevdik. Aradan günler, aylar, yıllar, nice şarkılar geçti. Yıl oldu 2026. O şarkı söylemeye, üretmeye devam ediyor. Biz de onu dinlemeye, takip etmeye. Hadi o zaman Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısını aralayalım ve Demet Sağroğlu'na bir merhaba diyelim. Demet merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Yavuzcuğum. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Demet, az önce söylediklerim boşuna değildi. Müzik dünyasında herkes kendince bir yoldan ilerliyor ama o yol her zaman dinleyicinin yoluyla kesişmeyebiliyor. Bu yüzden de gelen çok olur ama kalan az olur genelde. Yüzüne karşı değil ama ben biliyorum ya, yani nerede adın geçse senin, herkesin senden sevgiyle bahsettiğine ben çok şahit oldum.
1: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Nedir bunun sırrı sence? Yani insanlar niye seni sevdi, seviyor?
1: Ne mutlu ya, çok çok mutluyum. Yani ben de bundan mutluyum. Şey, bence Yavuzcuğum olduğum gibiyim yani. Hani belki hani o samimiyeti görüyorlardır. Yani benim birkaç kişiliğim var biliyorsun, hani bir neşeli çocuksu bir kişiliğim var. Bazen tam tersine böyle bir depresif bir kişiliğe girebiliyorum. Yazıyorum ediyorum, ortadan kayboluyorum. O sıralarda da çok ağır şarkılar yapabiliyorum. En son Cem Adrian'la yaptığımız gibi ya da işte Bir Vurgun Bu Sevda falan gibi hani. Onların içine düşebiliyorum. Hepsinden de haz alıyorum. Onları da samimiyetle söylediğim için, yani o duyguyla, o an o duygunun içinde olduğum için, o samimiyette bence dinleyiciye yansıyor diye düşünüyorum.
0: Peki az önce dinlediğimiz Aşktan Bir Fazla senin yeni şarkılarından biriydi. Son dönemde yayınlanan şarkılarından biri.
1: Evet, Murat Güneş'e ait, evet.
0: Bir yandan zamanında yapılmış bir dolu unutulmaz şarkı var senin sesinden dinlediğimiz. Ama tabii ki yeni şeyler de söylemek lazım. Öte yandan müzik çok değişti.
1: Evet.
0: Zorlanıyor musun yeni bir şey yaparken?
1: Yok, zorlanmıyorum aslında. Ben yine kendi bildiğim yoldan ilerliyorum. Kendi kafama göre, ama her şey çok, dediğin gibi, çok çabuk tüketiliyor ve hızlandı artık. Devir de değişti. Ben biraz uymaya da çalışıyorum. Şimdi mesela işte bu yeni eski şarkılarımı yeni soundlarla dinleyicime ulaştırmak istiyorum. Tabii ki her şeye kapalı değilim ama bana uyan, ne kadar uyarsa, hani ben ne kadar taşıyabilirsem, bana da yakışması da lazım. Öyle hani moda diye, şu diye, bu diye her şeye giremem yani. O yüzden ben de bildiğim yoldan ılımlı bir şekilde biraz yanaşarak gençlere ilerlemeye çalışıyorum.
0: Peki katı kuralların var mı? Yani şöyle bir şarkı asla söylemem, şöyle bir fotoğrafın içinde asla olmam gibi kırmızı çizgilerin.
1: Yani gıcık olduğum tipler yan yana olur. Onlar öyle böyle yanıma gelirse çok git, çok öbür tarafa geç falan derim yani, bir de açık sözlü olduğum için. Yani onu da kırmadan yapmaya çalışırım tabii karşımdakini, ama hani bazı şeylerin içine girmem tabii ki. Ne bileyim, bazı ödül törenlerine gitmem. Yani ne bileyim, hani sen beni çok uzun zamandır tanıyorsun.
0: Evet.
1: Tarz olarak da yani her şeyi söylemek isterim ama onun içinde duygu olması lazım. Duygu varsa ben de varım tabii ki. Her tarzda.
0: Geçtiğimiz yıl çok şahane bir şarkı yayınladın. Az önce sen de bahsettin. Cem Adrian'la birlikte söylediğin.
1: Evet.
0: Bir Gün Gideceğim Buradan. Şarkının şahaneliği bir yana, Cem Adrian'la ilk kez bir şarkıda bir araya gelmen de çok anlamlıydı. Şimdi o şarkıyı dinleyeceğiz ama o hikayeyi bir senden dinlemek isterim ben.
1: Şimdi Cem'le bizim tanışmamız bir kafede oldu. Cem bana CD'sini vermişti. Dedi ki, orada çalışıyordu Cem. Dedi ki bana, ah dedi, sizi ben çağırdım. Aslında gönülden arzu ediyordum bu CD'yi ulaştırabilmek için dedi. Siz ve Candan Erçetin'i düşünüyordum dedi. Candan Erçetin albüm çıkarmış. Siz'e yoğunlaşmıştım. Siz buraya geldiniz dedi. Aa dedim, şey, benim de o sırada bir yine Korkum Yok albümü zamanı bir röportajım vardı. Biz de o röportaja gidiyorduk. O kafenin önünde buluşacaktık falan. Dedik hadi tamam, içeri girelim, biraz erken gitmiştik. Öyle çok tesadüfi oldu. Sonra CD'sini verdi bana. Dedi ki, burada dedi, benim şarkılarım var, dinler misiniz? Hani içinden beğenirseniz alırsınız, okursunuz. Ben amatörce bu işle uğraşıyorum dedi. Müzik yapıyorum dedi. Kimler söyledi, kim çaldı? Ben yaptım dedi şarkıların altyapılarını, ben söyledim dedi. Eve gittim, bir sürü insan. Bir kadınlar var, adamlar var, korolar var. Telefon açtım, biraz da bozuldum dedim, çocuk benim. dedim ya Cem, hani bunu sen bana tek başıma dedin ama hani bir sürü insan var. Hepsi benim dedi. Ne dedim, ben inanamadım. O gün de biz Fazıl'la buluşacaktık. Fazıl Say'la. Fazıl'a dinlettim bana gelince işte. Dedim bak böyle bir şeyler var dedim Fazıl. İnanılmaz. Fazıl inanamadı. Ben Cem'i aradım, dedim ki Cem dedim yani çok inanılmaz bir sesin var, sen vokali falan boş ver dedim, yani sen aslında biraz şey böyle daha festivallik bir tarzın var. Profesyonel olarak düşünür müsün bu işi? Tabii ben dedi bunun için çaba gösteriyorum. Dedim o zaman yarın sana Fazıl'ın adresini versek oraya gelir misin? Orada buluştuk, geldi ve ondan sonra onun hikayesi başladı. Çok mutluyum tabii bu konuda, aracı oldum. Bu 2004-2005'te oldu. Sonra onun 20. sesini biz tabii bağımızı hiç koparmadık. Cem bana hep söyledi hani birlikte şu şarkı yapalım, düet falan. Benim bir Amerika'ya gidişim var falan filan, bir kopuşum var ülkeden, o sıralara denk geldi. Olmadı bir türlü. Sonra ben döndükten sonra aradılar beni bir gün geçen sene. Biz dediler birlikteyiz Fazıl'la Cem. Gelsene yemek yiyelim. Yemeğe gittik işte, oturduk oradan Fazıl'a gittik, konuşurken sohbet muhabbet. Ne oldu o şarkı dediler. Bir tane şarkı yapmıştım çünkü ben, onu biliyorlardı Fazıl'da Cem'de bu şarkıyı yani. Bir gün gideceğim buradan zaten dedim, ondan sonra Amerika'ya gittim ben. Dedim duruyor. Aa işte bir çıkaralım bunu, olur mu öyle çok güzel bir eser o falan filan. Sonra Cem bana sürpriz yapmış. Çünkü hakları şarkının Stamatis'e ait beste, Yunan bestesi, bir film müziğinin bestesi.
0: Evet.
1: Ben onu yaptıktan sonra izinini falan almamıştım yani, öyle duruyordu bende. Cem onun haklarını almış, bana sürpriz olarak arasında böyle bir bölümü söylemiş. Sonra biz hazırladık, klibini çektik, sektörümüze kazandırdık dinleyicilerimizin. Yani bunu hani çünkü çok yapımcılar beğenmiyordu bu şarkıyı. Yani çok ağır ve temposuz, hani işte biliyorsun pop müzik sektöründe daha evet, farklı şarkılar istiyorlar. Hiçbir yapımcı sıcak bakmamıştı. Cem'le çıkardık biz bunu, çok da güzel oldu, içime çok sindi.
0: Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. İyi ki de yapmışsınız. Uzun vadede bir klasik olacağını düşünüyorum ben bu şarkının.
1: Teşekkür ederim. Yani onun değerini bilen çok dinleyici olacağına inanıyorum ben zaten.
0: Hadi onu dinleyelim, sonra sohbete devam edeceğiz.
1: Peki dinleyelim.
0: Demet Sağroğlu ve Cem Andriyan birlikte söyleyecek Bir Gün Gideceğim Burada. Bir gün...

0: Bir gün gideceğim buradan. Demet Sağroğlu ve Cem Adrian birlikte söylüyordu. Demet Sağroğlu bugün Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta konuğumuz. Demet, şöyle bir baktım, son albümün 2013'te yayınlanmış. O zamandan bu zamana herkes gibi sen de teklerle ilerlemişsin. Ama gönül senden şöyle dolu dolu bir yeni albüm dinlemek istiyor. Onu ne yapacağız?
1: Benim gönlüm de onu istiyor da yani yapımcılara ne yapacağız? Yapımcılar da yani istiyorlar tabii ki. Şimdi ben bu şarkıları yapıyorum tekli tekli ama bunun en son LP'si çıkacak. Hepsi bir LP'de buluşacak bütün bu şarkılarım Sony Müzik'te. Sonra da bilmiyorum nasıl giderim albüm olarak. Yani çünkü bir sürü bestem var yine. Baksana hani bir gün gideceğim buradan sepetimden çıkardım. 20 sene sonra dermişim ben gene. Bir albüm yaparım. Yok yok, öyle olmasın tabii, sesimiz mesimiz gitmeden. Tabii ki istiyorum ben de ama şartlar niye gerektirir onu bilemiyorum. Belki yine böyle tekliler yapıp yine bir LP'de toplarız.
0: Peki, geldik Aşk Perisi'ne. İlk kez 1996 yılında yayınlanan Şikayetim Var adlı albümde yer almıştı bu şarkı. O dönemde hit olmuştu. 30 yıl geçmiş üzerinden orayı hiç karıştırmamak lazım. O albüme...
1: 3 demek istiyorsun herhalde. Yine dilin sürçtü.
0: O albüme nasıl girmişti bu şarkı? Yani bir Yunan cover'ı bu da. Kim bulmuştu? Sözleri kim yazmıştı?
1: Şimdi yine ben Sony Müzik'teydim. Sony Müzik bana şarkılar sunuyordu. İşte şöyle şöyle şarkılar var falan filan. Bunu çok beğendim ben, Aşk Perisi'ni. Ve sözlerini yazmaya başladım. İşte Aşk Perisi fikri çıktı. İşte birkaç işte yaz aşktan da sıcak, gönüllerde tuzak. Bazı yerleri bulamadım yani. Onun için de Leyla Tuna'dan yardım istedik. Leyla Tuna da sağ olsun tamamladı şarkımı. Çok da güzel oldu. Benim içime sinen bir şarkıydı. Sıcak böyle. Pozitif bir şarkı olmuştu. Dinleyici de beğenmişti.
0: Evet, karşılığını bulmuştu. 30 yıl sonra Aşk Perisi.
1: Bak ya. Pardon.
0: 3 yıl sonra. Aşk Perisi güncellenmiş haliyle tekrar karşımıza çıktı. Hem de gencecik bir isimle, Melis Fis'le yaptığınız düetle.
1: Evet.
0: Nasıl kesişti yolunuz?
1: Melis'i tanıdığıma o kadar mutluyum ki, böyle bir 23-24 yaşında bir kız çocuğu demek istiyorum ona. Kayahan abiye vokal yaptığım zamanlar, işte Eurovision'a gittiğim zamanlarda ben de 22-23 yaşındaydım.
0: Evet.
1: Bir kere çok tertemiz bir kız, bir kardeşim. Öncelikle o kişiliği çok önemli benim için. Sonra yeteneği, sonra azmi, çalışkanlığı. İnanamadım ben yani Melis'le. Biz işte ne kadar oldu? Bir ay oldu falan çalışmamız biteli aslında. Biz hemen hemen her gün konuşuyoruz yine. Diyalog halindeyiz. Demet abla, işte şu konserlerin bitince sana kahvaltıya geleceğim tamam falan. Böyle bu şekildeyiz yani. O samimiyeti kurduk. Çok seviyorum onu. İyi ki yollarımız kesişti. Tabii bana bunu yine Sony Müzik sundu isimleri. Ben de böyle inceledim ve Melis'i çok uygun buldum. Bir de ben de tabii böyle şimdi biliyorsun 2030'a kadar dayanırsak sağlıklı bir biçimde yaşlar 250 sene uzuyormuş. Ben de şimdi o kadar uzayacaksam eğer şimdi bu 5, 6, 7, 10 yaşları da bünyeme almalıyım diye düşünüyorum. Melis'in çünkü kitlesi öyle başlıyor. Ki nitekim klibi yayınladıktan sonra bir sürü küçük 8-10 yaşlarında takipçilerim oluştu. Şaka bir yana hakikaten Melis'le çalışmak çok güzeldi. Şarkı da ruhuna uygun oldu. Melis'in o enerjisiyle çok güzel bir yere taşıdık şarkıyı.
0: Peki bu Aşk Perisi'nin arkası gelecek mi? Yani başka şarkılarda başka isimlerle beraber düet olarak senden gelecek mi dinleyicilere?
1: Biz hazırladık bazı şarkılar, şu anda hazır da klibi de çekildi. Mesela en yakın zamanda Çağan Şengül'le İhanet Ettin geliyor. O daha farklı bir versiyonla gelecek. Derya Bedavacı ile Şikayetim Var daha bir farklı versiyonla gelecek. Böyle daha damar gelecek. Melek Mosso ile Savruldum gelecek. Umur Dora ile Hazan Mevsimi gelecek. Zeynep Bastık'la Arnavut Kaldırımı gelecek. Gelecek de gelecek yani, arka arkaya böyle bir, bir buçuk ayda bir çıkarmayı düşünüyoruz.
0: Yani önümüzdeki yaz ve sonbaharda bol bol Demet Sağroğlu şarkıları dinlemeye devam edeceğiz.
1: Hadi inşallah diyelim.
0: Ama şimdi Aşk Perisi'ni dinleyelim ve onunla sana veda edelim. Demet, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Yavuzcuğum, ben de çok teşekkür ediyorum. Seni çok öpüyorum, kucaklıyorum. Seni çok seviyorum zaten senelerdir. Senin de çok ayrı özel bir yerin vardır müzik camiasında.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tüm dinleyicilerimize çok sevgiler, selamlar.
0: Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Hoşça kal, bay bay.

Aslında 50'li yıllarda yazılmış ve söylenmiş bir şarkıydı ama 1969 yılında Dalida tarafından plak yapılınca şarkı çok daha fazla duyuldu ve sevildi. Şarkının popülerliği Türkiye'ye kadar ulaştı. Tirele Giyor. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bu haftada Dalida şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Bu şarkı Türkiye'de iki farklı Türkçe versiyonla plak yapıldı. Birini Fikret Şeneş'in yazdığı Türkçe sözlerle Semiramis Pekkan söyledi. Köy Düğünü, Semiramis Pekkan.

Aynı şarkının diğer Türkçe versiyonuysa Bekleyiş adını taşıyordu ve Türkçe sözler Sezen Cumhur Önal tarafından yazılmıştı. Zeki Müren o günlerin en büyük starıydı. Aranjmansa dönemin müzikteki en son modası. Zeki Müren aranjman söyleyemez miydi? Elbette söyleyecekti. Gitti gel.

sevda artık yabancı. Sana kim öğüt verdi, kimden öğrendin ayrılığı? Söyle kimler tattırdı yalnızlığı, hangi kader gurbete attı? Yetmez mi, bitmez mi senden ayrı kalmanın?

1965 yılında Dalida tarafından Fransızca sözlerle seslendirildi ve büyük bir hit oldu. Türkiye'de ise aynı şarkı 1968 yılında Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı sözlerle Türkçe'ye adapte edildi. Şarkının adı Ay Dede olmuş ve Selçuk Ural tarafından plak yapılmıştı. Oley!

Dalida 1987 yılında hayata gözlerini yumdu. Ölümünün üzerinden 10 yıl geçmişti ki Dalida'nın ilk kez 1965 yılında plak yaptığı bu şarkı Flamenco çok farklı, oryantal bir düzenlemeyle remixlendi ve yeniden hit oldu. Şarkının bu yeni versiyonu da hemen Türkçe'ye adapte edildi tabii. Ne zaman? 2002 yılında. Türkçe sözleri Can Tanrıyer yazmış, Petek Dinçöz söylemişti. Kısmetsizim.

0: Mevzu 80'ler. Şinanay da yavrum, şina şinanay. Şinanay da
1: şinanay, hopa şinanay, şinanay, şinanay. 80'li yılların büyük bir kısmına yurdun dört bir yanında düzenlenen festivaller damga vurdu. Özellikle turistik bölgelerde düzenlenen festivaller, o festivaller kapsamında yapılan konserler müzik dünyasına büyük hareketlilik getirmişti. Kuşadası Festivali kapsamında 1986 yılında yapılmaya başlanan Altın Güvercin yarışması yıllar boyunca devam edecek ve gelenekselleşecekti. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

Harun Kolçak ve Zerrin Özer'in birlikte seslendirdiği Dansa Çağrı 1986 Kuşadası Altın Güvercin yarışmasının finalist şarkılarından biriydi. Şarkı yarışmada dereceye giremedi ama Harun Kolçak'ın sesini ilk kez duyduğumuz şarkılardan biri olarak müzik tarihine geçti. O ilk yarışmayı kazanan şarkı ise Yol Verin Adostlar olmuş. Uzun yıllardır müziğin içinde olan Fatih Erkoç bu şarkının getirdiği birincilikle geniş kitlelerce tanınma fırsatını yakalamıştı.

0: dostlar. Yol verin, gülüme varayım.
1: Bu tarz yarışmalarda şarkılar genellikle festival mantığında yapıldığı için popüler müzik gündemine pek düşmez, kısa sürede unutulur giderdi. Ancak 1987 yılında Oya ve Bora ikilisinin finalist şarkısı Tasviri Şikayet öyle olmadı. Şarkı ikilinin aynı yıl yayınlanan albümüne de girdi ve çok sevildi.

1987 Altın Güvercin Yarışması'nın birincisi ise Yeniden adlı şarkı olmuştu. Şarkıyı Aşkın Nur Yengi ve Harun Kolçak birlikte seslendiriyordu. O dönemde her ikisi de On Notun Orkestrası'nda Sezer Aksu'nun vokalisti olarak yer alıyorlardı. Harun Kolçak aslında bas gitaristi ama etkileyici sesiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Aşkın Nur Yengi ise 3 yıla kalmadan ilk albümüyle 90'ların genç starı olacaktı.

Fatih Erkoç şarkısı daha dinledik. Çünkü Fatih Erkoç 1989 yılında yapılan 3. Altın Güvercin yarışmasında bu şarkıyla bir birincilik daha kazanmıştı. Sen ve ben Fatih Erkoç'a yarışmada 2. birinciliğini getirirken yarışmanın ikincisi Emel Erdal ikilisinden tanıdığımız ama o sene solo olarak yarışmaya katılan Erdal Çelik olmuştu. Erdal Çelik'e ikincilik getiren Gittin Gideli adlı şarkı onun hit şarkılarından biri olarak uzun yıllar dillerden düşmeyecekti.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.

Kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

0: kadar gelirim.
1: Sıradaki şarkı yaz gecelerinde uzun uzun yürüyenlere gelsin.
0: Radyo D.